automatoe. Ha! Hi! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama! Panama!